0: var.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
6: Günaydın sabahların efendisi.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Sabahların efendisi. Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem.
15: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
16: Günaydın.
17: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Da nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikte herkese iyi haftalar diliyoruz. Ve tabii ki haftaya başlangıcımızda her zaman yaptığımız gibi o nefis pazartesi sabahı şarkımızı söylüyoruz, öyle değil mi millet? Hadi bakalım. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi, pazartesi, pazartesi. Hepimizin problemi hep pazartesi. Evet, iyi haftalar demek istiyorum öncelikle millet. Sizlerle birlikte olmak, bendeniz sabahların efendisi ve Radyo Enerji'nin bu saatlerde benim için çalışsınlar diye işe aldığı ekip için bir onurdur. En iyi Türkçe pop müziği dinlemeye başladınız. Sabahların efendisi yayını yapan kişi... dinleyenin akli dengesi bozuluyor, dinlemeyen sıkıcı hayatına devam ediyor. Evet, gel vatandaş. Ben küçükken hayatımda çok saçma şeyler olurdu millet. Bunları sırasıyla ortadan kaldırmaya çalışırken bu hale geldim. Bak misal, sırf ayakkabı giyiyorum diye yapmak zorunda kaldığım iş sayısını bir bilseniz. Evlat, sabahların efendisi. Ayakkabıların ayağında mı? Çıkıp evin kuzeye bakan yüzünü boyar mısın lütfen? Bu ne saçma bir şey ya. Ya nasıl bir aptalca rol yükleniyor ayakkabı giyen kişiye? O yüzden hep çıplak dolaşırdım bile. Sonra da öyle devam etti. İşe bile ayakkabısız kilotla giderdim. Patron deli gibi çalışırken ben Tetris oynardım. Evet. O zaman Tetris var. Cep telefonu falan yok. Tablet bir şey yok. Kendi Crush vardı da biz mi oynamadık ahali? Pekala, iyi haftalar diliyoruz bir kez daha. Günaydın mesajlarınıza ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da biliyorsunuz bizim WhatsApp numaramız var. Tabii bizde daha ne numaralar var ama. 0533-888-1010 WhatsApp hattından da günaydın mesajlarınızı atabilirsiniz. Hatta sormak istediğiniz bir şeyler varsa direkt WhatsApp hattından 0533-888-1010 WhatsApp numarasından dilediğinizi sorabilirsiniz millet. Hadi bakalım, program başladı. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunar.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: şarkı ya. Yemin ederim seviyorum bu adamı ya. Buray! Kuzey Kıbrıs'ın yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi. Ve bazen zaman zaman spor yapıyoruz beraber, biliyor musunuz? Ev nasıl? Yok, ben İstanbul'a gitmiyorum, o buraya geliyor. Pekala millet, güzel bir haftaya başlangıç yaptık. Nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ama kısacık bir mola vereceğiz çünkü cebimizi doldurmamız lazım. Az sonra tekrar buradayız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kanada. Evet, umarım hafta sonunun rehaveti hala üzerinizde değildir. Değil mi? Asap bozucu oluyor o rehavet ya. Ya bir tam bir şeyler yapmanız gerekiyor kendiniz için ama öyle bitkin durumdasınız ki. İşte millet, benim de arkadaşlarım da görevimiz size ne olmuş olsa olsun bu reaksiyonu geri çevirmek. Ters ozmosis. Kısaca Teo diyebilirsiniz bana. Yalnız bakın, bu ters çevirme işlemi sırasında güne güzel başlamış olanlar eve gidince ailesiyle kavga edebilir. Hiç hoş değil. Her evde acayip şeyler olur arkadaşlar. Ama kol kırılır, yen içinde kalır. Değil mi? Benim evimde de olurdu ya. Elimizi sürmemizin yasak olduğu havlular, tabak ve çanak vardı, biliyor musunuz? Elimizi sürmemiz yasaktı ya. Yani şimdi tamam, bir yetişkin olarak bunların misafir için temiz kalması gereken veya kırılmaması gereken bir takım şeyler olduğunu biliyorduk. Biliyoruz şu an ama bir çocuk için anlaşılması zor şeyler ya. Değil mi? Her şeyi bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belli olmayan bir özel güne saklıyoruz ya. Anladın? Ne bileyim, annem bir gün Zeki Müren'in falan bize yemeğe gelmesini mi bekliyordu? Ya da ne bileyim, başbakanın falan. Neyse, şimdi bazı adetler değişiyor yavaş yavaş. Değil mi? Çok şükür. Misafir tabağı. Başları misafirine de Frank Sinatra'sına da ya. Benim evimde en güzel tabakta ben yerim, tamam mı arkadaşlar ya? Ben ödedim parasını. Ve ben her gün eşek gibi çalışıyorum. Manyak mıyım ben ya? Ya al, çocukluğumdan bir enstantane daha. Anneannem bütün bir büyük biber dolmasını ağzımıza sokardı komple. Komple ya. Sonra da doymadın sen diye bir tabak etli kuru fasulye ve pilav yedirirdi. Şimdi anneler daha makul besliyor çocuklarını tabii ki, değil mi? Ya arkadaşlarım bizim eve yemeğe geldiğinde onları uyarırdım millet. Çocuklar bakın, eğer yemeğinizi bitirdikten sonra biraz daha istiyorsanız anneme çok teşekkür ederim, çok doydum diyeceksiniz, yarım tabak daha koyar. Eğer bir tabak daha istiyorsanız çok daha az daha alabilir miyim değil. Eğer gerçekten hiç yemeyecek durumdaysanız çıkış kapısına yakın oturun derdim. Ya millet, ben obezitenin kenarından döndüm ya. O da silah aldım kendime bir tane. Öyle yani. Anne, tabağıma bir adım daha yaklaşırsan bak bu silah dolu. Seni temin ederim. Ablam bağırırdı bana. Dikkat, sabahların efendisi. Sol taraftan anneannem İmam Bayıldı tenceresiyle yaklaşıyor. Vol, o kadar acele etme anneanne. Huzur içinde yatsın ya. Cennete gittiyse insanlara yemek pişiriyordur, biliyor musunuz? Cehenneme gittiyse birilerine zorla yemek yediriyordur. Büyük ihtimalle. Günaydınlar anneanne. Hepinize günaydınlar millet. Hadi bakalım. Bir iki şarkı daha dinleyin. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek millet.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi, yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın Barış Pulat. Aa, bu muhteşem üçlü şu anda yola çıktı arkadaşlar. Evden okula gidiyoruz diye çıktılar ama nereye gittiği tam olarak bilinmiyor. Üç tane yakışıklı delikanlı. Barış Pulat, senden de bahsediyorum ha. Delikanlı derken. Pekala, en iyi Türkçe pop müzik. Ve tabii ki her şeyde çok iyiyiz millet. Samimi söylüyorum. Bak, eskiden haberlerimiz falan vardı. Onda da çok iyiydik ya. De çok kısa geliyordu bana. Yani açıkçası gerçekten bir maaş ödüyorlar mıydı bu insanlara bilmiyorum ben. Yani bu kadar kısa bir haber bülteni için. Ha? Neyse. Adım Sabahların Efendisi. Bu benim gerçek adım değil. Yıllardır sahne adı olarak kullanıyorum. Bu benim radyo adım millet. Kod adı da diyebilirsiniz. Öyle de söylenebilir. Pekala millet, şu anda salgından filan şikayetçi olabilirsiniz. İşte ay ne yapacağız, endişeliyiz filan bilmem ne. İşte Covid yeniden hortladı mı, entübasyon haberleri var mı hala falan. Siz onu bir kenara bırakır mısınız? Çok daha önemli problemlerimiz var millet. Bilim insanları insan tavşan melezi yaratmayı düşünüyorlar. Gerçekten bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Bu melez embriyoları yaratmak için izin bekliyorlar. İnsan hücreleriyle tavşan yaratacaklar. Eğer izin çıkarsa ekip bu embriyoları kök hücreleri üretmek için kullanacak. İşte genetik bozuklukları olan kök hücreleri çalıştırarak henüz tedavi edilmeyen insan hastalıklarının arka plandaki mekanizmalarını keşfedecek. İnsan tavşan melezi. İşte zıplayıp deli gibi çiftleşen bir hayvan bu, biliyorsunuz değil mi? Ya senede 400 yavru filan doğuruyor bunlar ya. Ben şunu anlamıyorum. Ümitsiz hastalıkların arkasındaki mekanizmaları keşfedebiliyorlar. Ama bu işi yaparken bir şeylerin çok feci derecede ters gidebileceğinin bilincinde değiller. Evet. Hastalığınızı tedavi ettik ama bundan sonra canınız hep havuç isteyecek. Ve eşinize bağlı kalamayacaksınız. Dürtüsel, dürtüsel ya, dürtüsel. İnsan tadında tavşan, kim hayır diyebilir, söylesenize be. Pekala millet, keyifliyiz, neşeliyiz. Haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikte olmaktan müthiş keyif duyuyoruz. Bir WhatsApp'tan mesaj geldi. Sabah ilk anonsa girerken pazartesi şarkımızı söylemiştik. Bir kez daha tekrar eder misiniz diye ricada bulunmuşlar. Sizi kırmıyoruz tabii ki, pazartesi şarkımızı seve seve sizler için bir kez daha söylüyoruz. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Hep pazartesi, pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi. Hep pazartesi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Oh.

0: Burası Radyo Enerji'ye, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu. Kısacık bir molamız var. Molanın hemen ardından efsanevi sunucu, sabahların efendisi %100 canlı yayında burada olacak. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız ve inanır mısınız o kadar çok para kazanacağız ki hepsi sizin sayenizde olacak. Minnettarız size. Pekala, yaz mevsimi artık yavaş yavaş geliyor. Havalar bayağı bir ısındı değil mi? Soğuk havalar radyo sunucuları için son derece tehlikeli olabiliyor muydu? Yani bademcikleri donmuş bir radyo sunucusu, tütüsü yırtılmış bir balerinden farksızdır biliyor musunuz? Evet, bunu her zaman söylüyorum. Yani donan sadece bademciğimiz olmaz. Sesimizi etkileyip yanımıza aldığımız yüz binlerce dinleyici bir anda bizden soğuyabilir. Peki o günden önce onlara yaptığımız on binlerce şovun hatırı yok mu? Sanmıyorum. Ama en az bininin parası hala bankada duruyor. Bu yüzden dinleyici ne isterse yapabilirim ben, anladın mı? Peki. Bir saniye. Bankada duran paranın ait olduğu şovlarım 90'lı yılların başlarındakilermiş. Sadece 12 liram var millet. Lanet olsun. Bu arada millet, Kıbrıs'ta sabah radyolarında şu anda ağırlıklı olarak bu radyo kanalı dinleniyor. Ve benim programım dinleniyor. Yani şunu tartışmak istemiyorum millet. Yani radyo çok dinleniyor diye mi ben çok dinleniyorum, yoksa ben çok dinleniyorum diye mi radyo çok dinleniyor? Bu tartışmaya girmem. Yani o dinleniyor diye ben dinleniyorum, ben dinleniyorum diye o dinleniyor, ne fark eder? Önemli olan kimin dinlediği için diğerinin dinlediği değil. Önemli olan hepimiz eve ekmek götürmeye çalışıyoruz Allah aşkına. Neyin tartışması bu? Önemli olan bu ahengi bozmamak. Anlatabildim mi? Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Her zaman ayrılmayın diyorum ya. Anonsun sonunda her zaman böyle söylüyorum. Ama şimdi ayrılın, anons bitti millet. Evet, dağılabilirsiniz. İkinci saatte tekrar burada olacağız. Son cümlemiz de gelsin. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hanımlar beyler günaydın. Şahane'de ikinci saatin startını verdik. Keyifliyiz, neşeliyiz ve bu saatte de elimizden gelenin en iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz ve yüzünüze tebessümler kondurmak için var gücümüzle sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Ah, nasılsınız bakalım millet? Ha? Yeni bir haftaya başladık. Yaz mevsimi de çok yaklaştı. Nasıl bari, planlarınız var mı yaz tatili için?
1: Olmaz mı sabahların efendisi? Haziranda sarışınla, Temmuz'da esmerle buluşacağım. Biriyle Paris'e, diğeriyle İtalya'ya gideceğim. Biriyle çok lüks bir otelde kalacağız. Diğeriyle devasa bir kruz gemisi.
0: Hey, detay istemiyorum, moralimi bozmayın. Bakın, planlarınızı anlatmakla nefret uyandırmak arasında ince bir çizgi var. O çizgiyi aşmamaya çalışalım, olur mu millet? Ben evli, borçları olan 5 kuruşsuz bir adamım ya.
1: Sabahların efendisi. Bizce senin istediğin aslında bu zaten.
0: Ya bakın, ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Sadece ne istediğimi biraz geç fark ettim. Ha, telafisi imkansız mı? Hayır, imkanlı. Ama yanlış adımlarımı telafi etmem gerekiyor. Ya şimdi bakın, aileme ve ailesine gerçekten ne istediğimi ve ulaşmak için neler yapabileceğim konusunda bir şey çaktırmadan bu işleri halletmem gerekiyor benim ya. Her zaman söylüyorum, evlilik bayağı sorumluluk isteyen bir şey. Yani tabii evlilik hakkında atıp tutuyor olabilirdim eğer bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor olsaydım. Ama 20 yıllık evliliğim ardından bir parça kendimde yani böyle bir ruhsata sahip olduğumu düşünüyorum. Ve olayın içinden biri olarak size şunu söylemek isterim ki... Şimdi verdiğim bu son bilgi ışığında yine yapmak istediğinizi yapın tabii ya. Ben birbirini sevenlerin tabii ki nikah dairesinde olayı bitirmesini, ama bu sesi aklınızdan çıkartmamanızı ben rica edeceğim. Bir dinleyicimden günaydın mesajı gelmiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir onu dinleyelim. Ondan sonra söyleyeceklerime kulak verirsiniz millet. Hadi bakalım, hazır mıyız? Hoppa.
2: Günaydın Kerem abi, nasılsın?
0: Evet, gördüğünüz gibi çocukluğunu tam yaşayamamış sevgili dinleyicim. Pekala, günaydın mesajlarınız bizim için hala çok değerli. Son bir saatin içerisindeyiz. Bizim biliyorsunuz bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010. Tabii bizde daha ne numaralar var da. Günaydın mesajlarınızı buradan yollayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji. Radyo Enerji.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Ne güzel şey.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Sabahların Efendisi ben. Burası Enerji. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Evet öyle ama önemli olan en çok dinlenen olmak. Yok değil. Kalite önce gelir ama en çok dinleneniz aynı zamanda. Elimizden başka türlüsü gelmiyor. Yani bu da güzel bir şey. Doyurucu bir duygu ya. Ben hafta sonu İskele'deydim arkadaşlar. Karavanla çok güzel bir kumsalda. Eşimle birlikte çok güzel dakikalar geçirdik. Dün akşam İskele'de hava çok güzeldi. Ve gece kumsalda uzanıp yıldızları seyrederken düşüncelere daldım. Aklımda hep şu vardı ama. Yarın dinleyicilerime bunu söylerken bunun sadece sıradan bir klişe olmayıp gerçekten yaşanmış bir enstantane olduğuna nasıl inandıracağım ki ben bu insanı? Of, çok fazla düşündüğümü biliyorum. Yani hiçbiriniz işte hayatta inanmam uzanmamıştır. Zaten doğru düzgün yıldız da yoktu dün akşam diye düşünmemişsinizdir ama her ne kadar kimsenin ne düşündüğü de umurumda değil desem de demek ki insanların ne düşündüğüne önem veriyormuşum ben, değil mi? Ya aslında çok mantıksız da değil. Eğer insanların ne düşündüğüne önem vermiyorsan izole bir yaşam da söyleyebilirsin, öyle değil mi? İşte ıssız bir adada tek başına söylediklerine ve yaptıklarına eleştiri getirecek kimse olmadan tuvaletimi kıyafetlerim üstündeyken yapıyorum mesela. Küçük tuvaletimi de öyle. Sonra kıyafet diye kullandığım büyük yaprakları kurutup yıkıyorum. Mesela dün bir kalamar yakaladım ve burnumdan sokarak yedim. Karışan var mı? Yok, kimse bir şey demedi. Acaba böyle manyakça bir şeye neden kimse tepki göstermedi? Aa, kimse yok, belki ondandır. Hadi kafayı ağaca vurmaca oynayayım ben. Sonra da kafadan akan kanla kumlara katilin adını yazmaca. Ay, çok güzel. Dinleyiciler, size bir şey söyleyeyim mi? Ben iyi değilim ya. Gerçekten yani size de hak veriyorum. Yani bunları nereden buluyorum, nasıl aklıma geliyor ben de bilmiyorum ama eğer sizlere keyif veriyorsam ne ala ne ala. Pekala, ayrılmayın. Burası Enerji. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada.

enerji, ilk ben. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Merhabalar herkese. Ne habersiniz bakalım? Beni de aranıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorum yani 53 yaşında uzun süredir evli biri biraz garip bulunabilir bir topluluk içinde. Acaba neyin peşinde? Sapık falan mı diye. Evet. Ya bence çok uzun süredir evliliğinde pek bir hareket olmayan birine tekrar bekar denebilmeli. Evet. Bir kadın dinleyicim bana mesaj yazmış. Bu sabahta lütfen benim için iyi dileklerde bulunur musun diye. Hep beraber bu kadına yardımcı olalım mı? Ne dersiniz ha? Hadi benimle birlikte tekrar edin bakalım. Elif, hayatının aşkını bulsun lütfen. Ve evet, Allah aşkına şu adet dönemleri biraz daha ağrısız geçsin. Ya ne var? Kendisi yazmış, benden özel olarak istemiş. Nasıl biri olduğumu da biliyor. Bu tür risklere açık olduğunu bilmesi gerekiyor. Kusura bakma. Umarım Elif'in yamuk dişleri tel takmadan kendi kendine düzelir. Tamam peki. Ciddi yapalım. Rehber ruhlar, kılavuzlar yanından eksik olmasın. Mutluluk yakasını bırakmasın. Elif dendiğinde herkes kafasını çevirip onu görme ümidiyle heyecanlansın. Paralar cebine aksın, dertler denizlere. Bu hayat yaşayacağı en iyi hayat olsun. Amin. En iyi Türkçe pop müzik, enerji burası. Ben aslında hepiniz için iyi dileklerde bulunuyorum her gün. Ama araya kendimi de sokuşturuyorum. Yani çıkarım var açıkçası. Mesela diyorum ki inşallah bütün yakın arkadaşlarım, özellikle beni sevip gittikleri her yere götüren, yemek ısmarlayacak olanlara büyük ikramiyeler çıksın ve çok zengin olsunlar gibi. Bazen de biri için süper dilekte bulunuyorum. Sonra bir yerinden sonra yine kendime dönüyor. Mesela Allah'ım lütfen Memo'ya piyangodan 10 trilyon çıksın. Sonra da paranın içinde bulunduğu çantayı evimde unutsun gibi. Her neyse. Dediğim gibi bence 2 seneye geçen sürelerin ardından bekar belgesine tekrar verilmesi gerekiyor. Adam takılmış orada. 53 yaşındayım millet. Gencim ben ya, gencim. Ya ben buraya nasıl geldim diye soruyorum zaman zaman kendime. Gerçekten yani bu yaşta artık birilerini ikna etmek için kandırmanız gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Ya Allah'tan çok akıllı bir insanım ya. Çok zekiyim. Yani yalan, hile hepsi bende. Neden? Ama aşkta her şey mübahtır, mümkündür değil mi? Öyle derler.
1: Tamam da sabahların efendisi, o aşk. Sen başka bir şeyden bahsediyorsun.
0: Tamam, düzeltiyorum. Her zaman her şey mümkündür. Tamam mı? Düzeltiyorum bunu, söyleyen düşünürüm. Her neyse, kandırmak zorunda kalıyorum. En son ne yaptım biliyor musunuz? Yatak odamızda yatağın üstünü çalılar ve yapraklarla kapattım. Karım yürürken içine düştü. Evet millet. Enerjiden ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6

sunuyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en çok sevilen, en çok dinlenen adamı sabahların efendisi. Programı bitirmeye geldi. Enerji burası, bendeniz sabahların efendisi, %100 canlı yayındaydım. Hala yayındayım canım, son anons olduğu için öyle söylüyorum. Sevenim olduğu kadar çok daha fazla sevenim daha fazla var. daha da çok bunun bilincindeyim. Yani bugüne kadar bir ortama girip de şunu duyduğum olmadı. Lanet komedyen geldi. O 21 senedir bizi güldürmek için kendini yırtarken 3 akıl hastalığına maruz kalmış. Bu iğrenç kişi neden geldi ki şimdi falan. Negatif hiçbir şeyle karşılaşmadım ben bugüne kadar. Hiç duymadım. Genelde gülümseyen yüzler ve şükran dolu bakışlar görüyorum. Öyle öyle. Hangi 3 akıl hastalığı sabahların efendisi? Evliliğimin en başı, ortası ve sona yakın kısmı hayatım. Bugünkü programdan keyif aldıysanız ne ala ne ala. Hafta başlangıçları hep çok zor olur. Bizim için de öyle. Zaten sizler güzel bir hafta sonu tatilinden çıktınız. İyice depresyondasınız. Pazartesi sendromunu böyle içinizde yaşıyorsunuz. Ama 2 saat boyunca beni dinlediğiniz için bu sendromdan 1 gram uzaklaştırabildiysek sizi, ki çok daha fazla olduğuna eminim, çok teşekkür ederim. Yarın sabah aynı saatte salı sabahı burada olacağız. Hoşça kalın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymazsın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyaret.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

0: Enerji. Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji. Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: da saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir hafta başladı ve Enerji Keyfi de an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bir düetle başlamıştık Emliza ve Sefo. Şimdi bir düetle daha devam ediyoruz. Baran Mengüç ve Selin Ortaklı ve haftanın şarkısında bir düet daha sizleri bekliyor. Bence tahmininiz vardır diye düşünüyorum. Bu haftanın düeti gerçekten inanılmaz bir ikili. Söylemeyeyim, sürpriz olsun, belki denk gelmişsinizdir zaten. Ve Enerji Keyfi enerjik bir şekilde başladı ve bütün hafta boyunca da öyle devam ediyor olacak.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Güzel bir pop 20 listesiyle beraberdik, yine harika hediyeler kazandırdık sizlere. Bu haftanın hediyesi için zaten artık anlatmama gerek yok. Sosyal medya hesaplarımızda videomuz bekliyor. Hediye videomuza davet ediyorum sizleri. Güzel bir hafta olsun. Böyle artık Mayıs ayının ilk 10 gününü devirdik. Yavaş yavaş yarılamaya hazırlandık Mayıs ayını. Önümüzde bir Haziran ayı var. Gerçekten geceleri inanılmaz serin bir hava karşılıyor bizleri. Öğlenleri de inanılmaz sıcak bir hava etkili oluyor. Tam bir bahar ayı diyebiliriz. Adamıza çok yakışıyor bahar ayları ve en güzel bahar şarkılarını da sizlerle buluşturuyorum.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizleri değişik bilgilerle karşılayacağım. Araştırmalara göre başkasının patates kızartması daha lezzetli geliyor insana. Bir psikolog gerçek suç hikayeleri izleyerek rahatlamanın önemli bir tehlike işareti olabileceğini konusunda uyarıyor. Şanlıurfa iline bağlı Halfeti Siyah'a en yakın doğal güllerin yetiştiği nadir yerlerden biridir. Bir araştırmaya göre kediler sosyal bağ kurmak için birbirlerinin yüz ifadelerini taklit ediyor. Araştırmalar annenin bazı hücrelerinin hamilelik sırasında bebeğe geçebildiğini ve bu hücrelerin yıllar boyunca vücutta kalabildiğini gösteriyor. İtalya, hasta evcil hayvanları ücretli izin gerekçesi olarak kabul edilen ilk ülke olmuş. Okulun sabah 8.30 yerine 10'da başlaması öğrenci hastalıklarını yarıya indirirken akademik başarıyı da arttırıyormuş. Araştırmalar erkeklerin kadınlara kıyasla maddi çıkar odaklı ilişkilere girme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Normalde hep böyle tam tersi konuşulur ama erkekler daha çıkarcı bu konuda. Araştırmaya göre kafelerde ders çalışan öğrenciler kütüphanede çalışanlara kıyasla daha yüksek notlar alıyormuş. Japonya'da uzun ömürlülüğün nedenlerinden birinin tatlı patates tüketiminin yüksek olmasıymış. Bu bilgiler önemli bilgilerdi. Hangisi aklınızda kaldı bilmiyorum ama elbet bir tanesine tutulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de sizleri sık sık bahsediyorum bu frekansta en güncel, en farklı konuları.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta itibariyle çok güzel bir festival sizleri bekliyor ve bu festivalde biz de varız. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 28. Bahar Festivali kapsamında 13 Mayıs Çarşamba Dolu Kadehi Ters Tut, 14 Mayıs Perşembe Tyne Wayne, 15 Mayıs Cuma Gripin sizlerle buluşacak. Biz de bu ana sanatçılardan önce sahnede olacağız. Gerek mikrofon şovlarımız gerek DJ performanslarımızla birlikte sizlere karşılıyor olacağız. Harika bir etkinlik bizleri bekliyor ve sizleri bekliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Güzel bir hafta başlangıcı oldu. Umarım sizler için de öyledir. Ve öğle arasını çoktan getirdik bile. 11 Mayıs tarihler pazartesi günündeyiz ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanını.

0: ile enerji keyfi.
1: Ne güzel yorumladı Gripin bu şarkıyı. Biliyorsunuz bu şarkı çok eskilere dayanan bir şarkıydı ve Gripin'den kendi sanatlarında dinledik. Gripin bu hafta geliyor ülkemize konser vermeye. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında 15 Mayıs Cuma akşamı sahnede olacak. Sahnesi öncesi de biz Enerji Radyo ailesi olarak, Enerji Play ailesi olarak sahnede sizlerle buluşuyor olacağız. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ortalıkta dolanan bir hantavirüs muhabbeti var. Elbet denk gelmişsinizdir haberlerden. Ve çok ciddi bir salgından bahsediliyor. Ve artık hani inancımız da kalmadı koronavirüsten sonra. Aslında ne kadar düzenli, sistemli, planlı bir şey olduğunu sonradan anladık. Aşı olduğumuz için bile bazen pişmanlıklar yaşıyoruz. Koronavirüs tamamen bir projeydi. Acaba hantavirüs de böyle bir proje mi? Yoksa böyle sönüp gidecek olan balon bir virüs haberi mi? Klasik bir grip mi? İnfluenza mı? Nedir bilemiyoruz ama umarım büyüyüp yine böyle evlere kapandığımız bir virüs olmaz diye umuyoruz. Gerçekten ne kadar zor günlerdi, sıkıcı günlerdi. Bütün dünya evdeydi. Bir daha bu şekilde bir şey yaşamayız umarım. Sağlığınıza dikkat edin. Şu an nezleler, gripler mevsim geçişlerinde çok normal. Böyle üşütmeler çünkü hava bir sıcak bir soğuk. O yüzden kendinize dikkat edin ve radyonuz enerjiyle kalın. Enerji veren şarkılarla pazartesi gününe devam ediyoruz.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Hızlı bir gün oluyor. Böyle pazartesi hızlı başladı, hızlı sona erecek gibi duruyor. Umarım keyifler yerindedir. Güzel başlamışsınızdır yeni haftaya. Nasıl başladıysanız başlayın. Umarım sabah Enerji Keyfi ile başlamışsınızdır. Daha doğrusu sabahların efendisi. Artık biliyorsunuz ki hafta içi her gün 7-9 arası sizlerle trafiğin o en yoğun olduğu dakikalarda yüzünüzü güldürecek konularıyla ve şarkılarıyla sizleri karşılıyor her sabah. Öğlene doğru da Tolga Kantarcı ile kahve molasındasınız ve sonrasında tam öğlen günün ortasında da Enerji Keyfi sizleri karşılıyor oluyor. Enerji Keyfi bir saat boyunca daha şimdi sizlerle.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon sigorta.
4: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
5: Ne güzel şey düşünün.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: gişekıbrıs.com
7: Hit müzik burada.
8: Kıbrıs seni dinliyor.
7: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Salman Tim ve Kenan Doğulu ortaklığıyla sizleri karşıladım. Salman Tim bu arada biliyorsunuz Köfün grubundan solisti ve Köfün grubu dağılmıştı. Şimdi yeniden bir araya gelecekler ve konserlere çıkmaya devam edecekler. Barışmışlar aldığımız haberlere göre. Bu arada geçtiğimiz hafta yine birçok yeni şarkı, yeni albüm yayınlandı. Hadise o beklenen albümü 14'ü, H14'ü bizlerle buluşturdu. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı geldi. İnanılmaz bir işbirliği. Tantaşlı'dan bir işbirliği geldi Bahay'la birlikte. Bengü ve Ümit Sayın bir araya geldi. Sonrasına bakıyorum listeye. Liste bayağı bir kalabalık. Biz de listemize dahil ettik. Sizlerle buluşturuyoruz. Teoman şarkılarından Duşu Mavi grubu yorumladı tekrardan. Ve gerçekten çok şarkı var. Teoman bayağı bir aktif. Yeni şarkılar ve kendi şarkılarını diğer sanatçılar yorumluyor. Birçok yeni şarkı bizlerle buluşuyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Amos...

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Enerji Keyfi yarın kaldığı yerden devam ediyor olacak.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cyprus Express. Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Başımın tatlı belası. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks Live.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
6: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon sigorta.
7: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
8: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Tam istedim.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Senden

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: hayatınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji. Sadece hit müzik.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabii gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

0: misin?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da, kazanmak da çok kolay. Niarist Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
0: Bank. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
3: Bizim için bu manalı bir gündür arkadaşlar.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Müzik burada.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Hit müzik burada. 93.1 enerji.